Bana seni gerekse anlatamam derdimi dertsiz insanım. Aşkın aldı benden.